0: Baby Biara will be a prophet Isaac Ufosu Hini Jima. And now the crush us on the
1: fire.
0: Yeah, under and then they saw Abba.
1: Yeah, oh, yeah,
0: said to an among
1: Titi Botan,
0: Papa no, on die, Papa no, on die, Papa no, on die. On the baby, I will be here. And then, a banana day,
1: you,
0: and then, Ochina,
1: oh, yeah,
0: the four. Ya wada any fiada otna su o domi pillar two
1: ona
0: otna si our domi pillar two nyame aduma ya wada
1: oh
0: any fiada
1: oh yeah titi
0: ne mum se fiada krona numere
1: ona
0: ye ko ashama government school
1: nyame yo sa
0: ye ko ashama government school Friday, a year prophetic all night. A year giddy giddy giddy
1: giddy giddy
0: giddy
1: giddy giddy giddy
0: giddy giddy
1: giddy
0: giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy
1: giddy
0: giddy giddy
1: giddy giddy giddy
0: giddy giddy
1: giddy giddy giddy giddy
0: giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy giddy gidd